Lococo Tio, DJ Snake Ceba, Phil Tayga buluşmasıyla 7.06 oldu saatimiz ve sizler de sabah moduna hoş geldiniz. Yine birlikteyiz, ben Serdar. O ne dek müzik dünyasının fenomenleri burada. Hügel Solda Zamanı, Jamaican ya da diğer bir adıyla

0: Radyo Feriman'desin. Günaydınlar. Ben Serdar ve sabah modunda The Middle'ı dinleyeceğiz. Seth Mermors ve Grey eşinde. Öncesinde ise Hügel, Email Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Ayrılma.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: En iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla
1: mutlu uykular. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

da arkasının gelmemesinin beni şaşırttığı işbirliklerinden bir tanesiydi. Calvin Harris ve Ellie Goulding buluşması, yani Ellie Goulding'in sesi Calvin Harris'in kafasındaki sound'a da bence çok yakışıyordu. Offside buradaydı. Burası Radyo Feribel, günaydınlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Diana ve Joanna birazdan radyonda olacak. Maximum Hit Müzik'te daha önce Die Die, Shakira, Burna Boy. Kaçırma.

0: daha çekici.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Karnın zil çaldığında...
7: Ya!

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Sefaköy, Yenibosna, İncirli, Zeytinburnu, aksi yönde Merter, Zeytinburnu hattı yoğun akıcı. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Hastal aralıklarla yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık aralıklarla yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Krolova'yı 1-0 mağlup ederek playoff turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Trabzonspor evindeki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği kaleci İrfan Caner'i Bayat'ı kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatimiz 8. Sabah modundasın. Radyo Feremen'de bu saat DJ Koca ve Jason Derulo ile başlıyor.

uzun bir albüm ismi Nome Arrepiento del Santo Tanto. Şöyle bir tarihte baktım da bu kadar fazla yoğun yaşadığım için hislerimi pişman değilim gibi bir anlama geliyormuş. Kısa süre önce 14 şarkılık yepyeni albümüyle dinleyiciyle buluştu. Carol G tabi bu onun bağımsız plak şirketi. Kendi bağımsız plak şirketiyle çıkan ilk albüm olma özelliği taşıyor TSO'yla. Onu Don Pichai'la dinledik. Sabah modunda şimdi Helin.

0: Nowhere. Radyo Feribe burası. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunda Şampol ve Kişe Koleşim'de When You Gonna Give It Up To Me. Birazdan dinliyoruz. Daha önce ise Olive ve Dean So Easy burada olacak, unutma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın.

0: TL'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Sessiz Günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

başladı. When You Gotta Give It Up To Me. İyi sabahlar. Radyo Feriba burası, Serdar ben. Sabah moduna devam ediyoruz. Anlaşılan bu yapay zeka uygulamalarını çok sevdik. Sizler peki en çok neler yapıyorsunuz? Yani Google'da bir arama yapar gibi sizler de acaba o aramalarınızı yapay zekaya mı kaydırdınız? Eğlence amaçlı mı kullanıyorsunuz? Yaratıcı amaçlı mı kullanıyorsunuz? Yani epeyce bir kullanıcı sayısı gözüme çarpıyor. Mesela Google'ın Gemini uygulaması bu ay itibariyle dünyada aylık 1 milyar aktif kullanıcıyı aşmış durumda ve ChatGPT'ye epeyce yaklaşmış durumda ve şu dikkatimi çekti, kullanıcıların yarıdan fazlası sesli özelliği de kullanıyormuş. Yani cebine girdikten sonra yazmaktan ziyade onunla sohbet etmeyi de demek ki insanlar tercih ediyor. Sabah modundasın, günaydın.

0: 2000'lerin başından bir R&B klasiğidir. O şarkı da gerçekten çok güzeldir. Hit 'em up style'dan örneklerle Şensiyeşi'ni dinledik. Bossup. Sabah modundasın ve müzik dünyasının fenomenlerini arka arkaya seninle buluşturmaya devam ediyoruz. Jonas Brothers ve Sucker. Birazdan burada daha öncesinde Magnetic'le The Bossa kaçırma. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Expertise. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot
5: Garaj Oto Ekspertiz. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter. Aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu aralıklarla yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastalok Meydanı etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarda seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
5: Sabah Modu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Mikros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
9: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
10: Yataşla mutlu uykular.
1: Reklam.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
12: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Krolova'yı 1-0 mağlup ederek playoff turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Trabzonspor evindeki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği kaleci İrfan Can Eğribayat kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9 oldu. Radyo Feremen'de sabah modunda Hugo, Lee, Mail, Angel ve Ultra Nate, Moving to the Sun.

haftalarına doğru ilerliyoruz ve tabii ki yaz bitmeden yepyeni albüm haberleri de peşi sıra gelmeye devam ediyor. Onun da albümü epeydir heyecanla bekleniyordu. 5. albümü olacak Baraha Bendita. 5'te albüm tam da bugün dinleyiciyle buluşuyor. Albümde 17 şarkı var ve tabii ki EPA'da severek dinlediğimiz şarkıda albümde yer alıyor. Bekici, ona Şapo ve David Guetta eşinde Mad Love'la kulak verdik. Sabah moduna Stereo Love'la devam şimdi.

0: Şarkıdaki vokal tarzı gerçekten ilgimi çekti. Sanki bir koro var, tek bir ağızdan derin ve işte yankılı bir şekilde söylüyormuş hissi veriyor bize. Ve bu yazın elektronik müzikte dikkat çeken single'larından bir tanesi Divac Slow Down ya da diğer bir adıyla buradaydı Can't Stop Thinking. Radyo Feribel'de sabah modundasın. Çok sevdiğim bir Maroon 5 hitini hatırlayalım mı birlikte? One More Night. Birazdan burada daha öncesinde şimdi Arco Casango Fire Fire dinleyeceğiz. Ayrılma.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derin.
1: Sen katılın
2: evim.
1: Reklam.
3: Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Sardanel tonlu aç ye.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Fatih günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen

Spotify'da dinledik. One More Night. Eskiden çok popüler olmuş böyle işte 90'ların sonu 2000'leri falan düşünün. Bir web sitesi var mı günümüze ama aktif olmayacak. Eminim ki aklınıza bazı siteler geliyordur. Onlardan bir tanesi de MySpace'i hatırlayanlar var mı? Özellikle 2000'lerin işte başlarında ortasında dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesiydi. Öyle ki mesela işte 2008'de aylık 115 milyon ziyaretçiye bile ulaşmış bir dönem. Yani o kadar popülerdi. Bugünkü ne diyelim işte Instagram, Facebook ve SoundCloud'un bir karışımı gibi düşünebiliriz. Bir kişisel profil sayfası oluyordu. Arkadaş eklenebiliyordu. Profile şarkı koyabiliyorduk. Ziyaret edenler bu müziği dinleyebiliyordu falan. Şimdi şöyle bir habere denk geldim. MySpace yeniden dönebilirmiş yani. Mevcut sahipleri platformu yeniden hayata geçirmeyi planlıyorlarmış. Acaba o dönemin popülaritesine tabii erişir mi? Hangi alanda biraz daha takipçi çekmeye çalışır? O da gerçekten

0: uzun yol şarkısı değil mi? Yani aranızda eğer şu dakikalarda böyle tatil için yolda olanlar varsa radyonun sesini biraz daha açabilirsiniz. Biraz kıskandım da sizi gerçekten. Nea'dan bir Felix Yer remixiydi. Samsey. Ve sabah modunda tabii ki çok daha fazlası yolda. Bakalım kimleri dinleyeceğiz. Mesela Ray, eğlenceli şarkısı Where's My Husband. Öncesine Paul Seller, Lucky Liz, ayrılma.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomen.
6: Maximum Hit Müzik.
7: Radyo Fenomen'de sen...

seviyorum ki albüm adı da zaten bizi neyin beklediğini göstermişti. This music may contain hope. Yani bu albümde umut var diyordu Ray. Where's my husband sonrasında sabah modunda şimdi biraz sazı değiştirelim. Şöyle bir 10-15 yıl öncesine gidiyoruz. Çok sevdiğim bir İtalo Brothers hitiydi. Yeniden dinlemekten, hatırlamaktan sizler de çok keyif alacaksınız sabah modunda. This is Night Life.

1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa, 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de
1: İnternet TürkNet pilot garaj şoba ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Radyo Fenomen.

Alexa, New Religion'a buradan iyi sabahlar. Serdar ben, sabah modunun bugünlük bu haftanın sonuna geldik. Sizlere şahane bir hafta sonu diliyorum ve yeni haftanın başında pazartesi sabah 7'de sabah modu için tekrar ben mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim şimdi Ömer.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Radyo Fenomen.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Krolova'yı 1-0 mağlup ederek playoff turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Trabzonspor evindeki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği kaleci İrfan Caner'i Bayat kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modu.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: dikkat çekici. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlant hayata. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Reklam. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğunken ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde açık, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Avcılar Büyükçekmece, ters istikamette ise Beylikdüzü Avcılar etkili. Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu ve Sultan Gazi Kağıthane de aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kartal Ataşehir'de yine seyir hızı aralıklarla düşük seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
7: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Radyo Fenomen.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

dediğimizde şüphesiz aklımıza gelen ilk gruplardan BTS ve Dynamite Radyo Fenomen'deydi. Bu arada şayet gün içinde daha fazla K-pop dinlemek istersen web radyolarımızdan Fenomen K-pop'a mutlaka göz at. K-pop'un o enerji dolu dünyasına 7/24 ulaşabilirsin, aklında olsun. Şimdi ise Maximum Hit Müziği DATA ile devam ediyoruz.

0: Ardından artık hafta sonu için geri sayımı geçtiğimiz, hafta sonu için planlar yapmaya başladığımız cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Riviera, She Doesn't Mind sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Bennett, The Second Voice, DJ Regard, Another, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise dans dünyasından Shimza ile yapacağız.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

bir araya getirmek aklına gelir miydi? Bennett'in aklına geldi ve inanılmaz bir hit yarattı. Radyo Fenomen'de Bennett sonrasında maksimum hit müziği tarzı değiştirerek bu kez The Second Voice'la devam ediyoruz.

Duran dans hitlerinden biri. Hani şöyle söyleyeyim, Ibiza bu single'la sallanıyor. Another ve Talk to You Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Miley Cyrus, Hugel ve Solto ikilisi, Licky Lee ve tabii ki çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı Shakira ve Burna Boy ile yapacağız. Reklam.

0: daha çekici.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yalnız biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Reklam.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
12: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Krolova'yı 1-0 mağlup ederek playoff turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Trabzonspor evindeki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği kaleci İrfan Caner'i Bayat kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
11: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Cyrus Endless Summer Vacation isimli albümünü yayınlamıştı. Bu albüm birçok kişi tarafından kariyerinin ikinci altın döneminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ve tabii ki bu kanıda büyük rol oynayan single'ı Flowers Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikle tekrar günümüzdeyiz. Ve tempoyu yükseltiyoruz. Radyo Fenomen'de...

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyo Fenomen.

DJ Khaled ve Rihanna ikilisiyle birkaç yıl öncesine gitmiştik. Wild Thought sonrasında Maximum Hit Müzik'te tekrar günümüzdeyiz ve tempo yükseltme zamanı. Cuma gününün enerjisine yakışan single'lardan biri. Panja BMC Radyo'nda.

ile, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Jams.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho.
0: Pekala işte Latin dünyasından itiraz edemeyeceğim iki isim. Karol G ve Shakira'yı bir araya getiren TQG Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müziği. Bu kez Helin'le devam ediyoruz. Fenomen ilk 40'ın uzun soluklu single'larından biri. Radyo Fenomen.

0: 2002 ilk single Lahni Deyim Yerindeyse turneyi gözünden vurdular. Gruba büyük başarı getiren Self Aware ve işte bahsettiğim grup Temper City Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler cuma öğle sonrasında, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Mo Black ve Salif Kate ortaklığı, Shensi, Enrique Iglesias ve Aşır ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Norveçli grup The Bounce ile yapacağız.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
8: Evde huzurla, yolda güven.

0: yerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Radyo Fenomen.

dünyasına büyük etki yapan single'lardan. Mo Black ve Salif Keita ortaklığı Yamor Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müze. Bu kez Şensi'yle devam ediyoruz. Şahit altyapı tanıdık geliyorsa hemen yardımcı olayım. 2000'li yılların başından Blue Cantrell, Hidem Upstart sample'larıyla Radyo Fenomen'de Şensi ve Bossa.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cuma gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müze Dans Dünyası'ndan Şimz önderliğinde devam ediyoruz.

Lovato vokal desteği veriyor ve işte bu ortaklıktan dinlediğimiz solo sonrasında Maksimum Hit Müzik'te tekrar günümüzdeyiz. Aslına bakarsan 2009 yılından günümüze gelen bir single. Edward Maya'dan dinlemiştik ilk olarak hatırlarsan. Bu kez Vincent prodüksiyonuyla işte radyo.

AKK French Montana'dan başarılı single'lar geliyor. İşte onlardan biri bu kez Sofa Rice vokallerde ve Final Minutes Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Cuma ile sonrasında deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Ve merak edenler için Sabrina Carpenter, The Silent Partner, Cardi B, Bad Bunny ve J Balvin üçlüsü. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hugel ve Ultra Nate önderliğinde yapacağız. Reklam.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

milyardan fazla dinlenmesi var. Evet, doğru duydun. 3 milyardan bahsediyorum. İşte Sabrina Carpenter ve Espresso sonrasında Maximum Hit'imize bu kez The Silent Partner'la devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de.

hafta sonu için artık geri sayımı geçtiğimiz cuma gününde günün ikinci arasında tempo yükselttiğimiz dakikalar. Alan Walker ve Ava Max 7 yıllık bir aranın ardından bir kez daha birlikte stüdyoya girdi ve işte yepyeni hitleri Fate Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var sırada göz atacak olursak? OneRepublic, BB Rexy ve Faithless ortaklığı Lorna, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Parostellar'ı ve Black Lease'de yapacağız.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10 FV2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Krolova'yı 1-0 mağlup ederek playoff turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Trabzonspor evindeki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği kaleci İrfan Caner'i Bayat kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Top Gun Maverick filminin Star Trek listesinde de vardı. One Republic ve I Ain't Worried Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler. Cuma gününde biraz daha tempo yükseltiyoruz. Dans dünyasındayız. Fearless ve Bebe Rexy bir araya geldi. Ve işte sonucu Radyo Fenomen'de.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot garaj yapa ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pilot garaj yapa ekspertiz.
8: Yumurtalı

0: karnın zil çaldığında
1: yüksek proteinli bir şeye Dardanel tonlu aç ye.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük, Kavacık Ataşehir'de tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyo Fenomen.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
3: Yataşla mutlu uykular.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Radyo Fenomen.

0: Ümit Müzik'le devam ediyoruz müziğin fenomenleriyle. Come and get it. Selena Gomez burada olacak. Ardındansa Talk to You Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update'in tam içindesin. Cuma enerjisiyle.
1: Radyo Fenomen.

0: daha çekici.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: ChatGPT sorusu zamanı. En son ChatGPT ile ne sohbet ettin bakalım? Ekran görüntülerini Instagram Radyo Fenomen'den bekliyorum. Envaki gidiyor. Maximum Hit Müzik. Ve Maximum Hit Müzik geliyor EPA. Ardından Bang My Hand, Zevdikera ve Fleddy Wap burada olacak. Sia da Radyo Fenomen'de onlara eşlik edecek.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali budur.
4: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Krolova'yı 1-0 mağlup ederek playoff turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Trabzonspor evindeki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği kaleci İrfan Canayır'ı Bayatı kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Ben sessizlik isterim diyor. Kendi çocuğum olmadığı sürece kimseye katlanamam yazmış. Buna hem hak veriyorum hem de yani ne diyeyim ki? Evet, tercih etmeyebilirsin. Çok haklısın. Çocuk almayan oteller var değil mi? Öyle bir yerlere de gidebiliyorsunuz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Ruhsatnamem netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Radyo fenomeni. Maximum hit müzik. Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

0: Slow Down gidiyor. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var. Michiko ile başlayacağım, ardından bu saatte mesajlar da geliyor bu arada. Instagram Radyo Fenomen'den unutma. Ardından Lose Control.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: daha çekici.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Karnın zil çaldığında
1: yüksek proteinli bir şeye Sardanel tonlu aç ye.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Mert'er Çağlayan, aksi yönde Halıcıoğlu, Haliç, Zeytinburnu, İncirli, Sefaköy, Avcılar hattı aralıklarla etkili seyrediyor. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir, Altınşehir, Sultan Gazi, Ok Meydanı da yine aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kavacık, Ümraniye, Ataşehir, Maltepe aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

yerleri demiştim. Kışın Karadeniz yaylaları diyor. Bir kere gitmişler. Sırılsıklam olmaktan ve üşümekten delirdik diyor. Ya dünyanın en güzel yerlerinden biri değil mi peki orası ya?

0: daha gitmeyeceğim diyor. Öyle mi? Bir yazsana ne kadar merak ettim. Bir tane daha okuyayım. Akrabalarla tatile çıkmak asla yapmayacağım bir şey demiş. Bunu da galiba haklısın. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Pharoah Steeler, Black Mice. Ardından Baby Don't Hurt Me, David Guetta ve Ever Since Let Me ile French Montana Radyo Fenomen'de. Sakın kaçırma.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünya

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihinde.

yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr.

0: beklemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

Rihanna'dan Ever Since Let Me ile müziğin fenomenliğine devam ediyoruz. Sevgilinin asla gitmeyeceğin tatil yerleri demişti. Sevgilimin yaşadığı tatil beldesi demiş. Tatil beldesinde yaşayan sevgiliyi bıraktın mı?

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Haydi. Nescafe Express modunu aç.

0: derine epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gö-

0: Bunu konuşuyoruz son saatte. Metal Eclipse gidiyor. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'se neler var. Birazdan Moving to the Sun burada olacak. Ardındansa Feel the Rush'la Shaggy geliyor. Update this'in.
1: Radyo Fenomen.

0: hesaplarını takip et.
1: Takip et.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'ler bağlan hayata.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Dondurmaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo fenomeni.
4: Maximum hit music.
3: Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

0: sormuştum. İbiza demiş. Gece hayatı odaklı olduğu için asla kocamla gitmek istemem demiş. Zaten İbiza'ya gitmesi gelmesi üf, çok meşakkatli ya. Bir de bakalım mı Maximum Hit Müzik'te neler var? Müziğin fenomenleriyle birazdan Zayday Shakira Burnamo, ardındansa Texas Hold'em Beyoncé Radyo Fenomen'de olacak.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
1: Sepeti. Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Erpilic Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Krolova'yı 1-0 mağlup ederek playoff turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Trabzonspor evindeki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacak. Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği kaleci İrfan Caner'i Bayat'ı kadrosuna kattı. Transfer yasağını kaldıran başkent ekibi 28 yaşındaki kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.30'da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de değil.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
9: Tatil Sepeti.
11: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15

radyo fenomeni. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.

ghetto. Ghetto.

0: radyo fenomen. Fenomende gece boyu maksimum eğlence maratonu.
1: Eğlence maratonu.
0: En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları.
1: Dans şarkıları.

Radyo Fenomen. Tatiller cuma gününde saatler 24 artık hazırsan hafta sonuna enerji dolu bir başlangıç yapma zamanı, hak ettiği gibi bir başlangıç yapma zamanı. Fenomen Club'in başlıyor. Ben DJ Kaybili, stüdyoda Kerim aldım. Sürprizlerim olacak. Yerinde duramayacağım bir performans seni bekliyor. Kısacası şimdi

0: Allah.
1: K-Billy, Super Sounds of House.

Mali mali, mali don't go.